0: Evet, olsun.
1: Evet.
0: Sen bu şey arıyorsun. Sen sen bir PhD. Söylesen.

Anladım, çoğusun. Yani tabii yani sonuç. Evet. Tabii ben de kontrol etmiyorsa bir zamanı çok iyi. Tabii ben de kontrol etmiyorsa bir zamanı çok iyi.